babamlara, esrailim babamlara, Allah da peşekara, git bu kara. Signorite, canarite, e felice statista, un posole, su mui cagnito, signori, chi va a